0: Alo, inşallah ne yapıyorsun? Ne kadar ne şekil? İnşallah yine çirişli rüyayı çıkılmaz. Ne olsa, leyre çoğuz, çirişli kas, şikayet gibi, se. Navalik asin kesin ben bat tintavre kahkiyokin çıkavuşlak.
1: Na andi tu mi sha toni sha khawat sha cheka krisa chamal ula inin bana kusila linte akata kwa sha kinta khakwe pero pasti ki chiti tawa tu mi na an
0: pero ninkat lin ninkatin jage na kta tinaten aske bare kah pero chokin ji kaushlak rukina in pues kanal karuta daje bayak rukin dinte angil masrain chol chirishli yokin kola maran chal tin nekin kushla krekinan pues kajer dikas porque mar na kwan ke kamsiru kin dikas o kan hanan shin chal ke alage
1: so ota tumina tatesh kamsi bere karutesh badok Ara na kwa, ari yo kasi kumpara.